Madala ana tare da PRC TFM Bauchi kan mita 94.6 karfe 10 a halin yanzu. Ga shirinmu na filin zaman safe.